0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: paketleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da. Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber

Bizden dinledik. Hold It Against Me. 10.07'yi gösteriyor saatimiz. Keyifli sabahlar, hafta sonları, pazarlar, Serdar ben. Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Her pazar sabah olduğu gibi birlikteyiz yine ve önümüzdeki bir saat boyunca Fenomen 2010'larda o dönemki hit single'ları kahvaltınıza dinleyebilir ve anıları canlandırabilirsiniz bu konuda. Emin olun harika şarkılarla sizlere eşlik edeceğiz. And Adam burada, Love On You.

0: Uzun yıllar 4 kişilik bir erkek grup olarak dünya müzik listelerinde yer aldılar. Ama artık günümüzde Adrian Sina liderliğinde tek kişilik bir proje olarak yoluna devam ediyor. Akçent sevilen parçalarından bir tanesini Fenomen 2010'larda hatırladık. Lover's Cry. Serdar ben, günaydın, keyifli hafta sonları. Fenomen 2010'larda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. B.O.B, Hayley Williams, Airplanes burada. Daha öncesinde Faris Boom, Justin Bieber, Live My Life, kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

dönemi kimler hatırlıyor? Eğer el kaldırdıysanız muhtemelen en geç 90'ların sonunda doğmuş olmalısınız. Çünkü fenomen 2010'larda tam 2010 yılına götürdü bizleri. B.O.B. Hayley Williams Airplanes buradaydı. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'larda bir başka sevilen hiti hatırlayalım o dönemden. Rafero ve Dersene.

0: Yeni filmi Office Romance 5 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde New York'ta filmin tanıtım etkinliğinde boy gösterdi. Tabii Brad Goldstein'le başrolü paylaşıyor bu filmde. Lopez'in bu aynı zamanda klasik romantik komedi türüne geri dönüşünü simgeliyor. Bakalım hayranları filmi nasıl bulacak? Radyo Fenomen'desin. Günaydınlar, iyi pazarlar. Serdar ben. Fenomen 2010'larda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Brianna, All I Need seni bekliyor. Daha öncesinde Akçent, I'm Sorry, burada kaçırma.
1: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010'lar.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: de Cinsat.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

Good Newer Sound ve Thomas Newsom buradaydı. Günaydınlar, keyifli hafta sonları. Serdar ben. Fenomen 2010'ların yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Saat 11'de Fenomen Cafe ile tekrar mikrofon başında olacağım. Şimdi ise sizleri Shakira ile baş başa bırakıyorum. Addicted.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe. Hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu yaptığımız gibi yine birlikteyiz ve önümüzdeki bir saat boyunca müzik, sanat, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Bakalım önümüzdeki bir saatte Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? İlk olarak sinema dünyasına bir bakacağız. Hızlı ve Öfkeli evreni televizyona genişliyor ve fenomen oyuncu seriden hatırladığımız Vin Diesel önemli açıklamalarda bulundu. Bakalım neler yaşanacak bu seriye dair. Yaşam haberinde bu 10 bin adım mitini biraz konuşacağız. Gerçekten de 10 bin adım sihirli bir rakam mı? Yeni bir araştırmaya denk geldim, sizlerle paylaşacağım. Teknoloji cephesinde Google ve Gemini Intelligence'dan biraz bahsedeceğim. Yani hem Apple hem de Google artık telefonlara yapay zekayı entegre etmeye başladı. Yani yapay zeka telefonlardaki uygulamalardan ziyade sistemin içine yerleşiyor. Ve dediğim gibi Google cephesinde bu konuda yeni ve heyecan verici bir haber var. Ondan bahsedeceğim sizlere. Müzik dünyasındaysa Shania Twain'in Academy of Country Music Awards sunumunu sizlerle paylaşacağım ve tabii ki sanatçının cephesinde yeni ve heyecan verici albüm haberleri var. Onları da aktaracağım. Son kısımdaysa yine Google Trends'e bakacağız. Yani son bir haftalık süreçte acaba bizler internet üzerinde en çok neleri aradık, merak ettik. Google Trends'e hepsinin yanıtı tabii ki var ve bu hafta sonunda Fenomen Kafe'de sizlerle paylaşacağım. Eğer herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'de sinema dünyasıyla devam ediyoruz. Fast and Furious. Müthiş bir film serisi değil mi? Hızlı ve öfkeli. İşte Fast and Furious evreni televizyona genişliyor. Filmin en popüler, en önemli oyuncularından değil mi? Vin Diesel geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sunumda, bir açıklamada toplam 4 yeni dizi geliştirildiğini açıkladı. Diesel tabii yıllarca televizyon fikrine mesafeli olduklarını ama hayranların karakterlerin geçmişlerini ve yan hikayelerini daha fazla görmek istemesiyle bu fikrinin değişmeye başladığını söyledi. Ayrıca tabii NBC Universal yöneticisi Donna Langley'in televizyon tarafında yönetmeye başlamasının serinin aile ruhunu korunacağına dair güven verdiğini belirtti. Tabii ilk canlı aksiyon dizisinin pilot bölümünü Mike Daniels ve Wolf Coleman yazacak. Yapımcı ekipte de Neil Morris ve Chris Morgan gibi bu serinin eski yaratıcı isimleri bulunuyor. Tabii çok eski, çok popüler bir yapım. Yani ilk filmi izleyenler bile belki vardır aranızda. Bundan 25 yıl önceye gitmek gerekiyor. Yani 2001'de başlamıştı seri ve şimdiye kadar 11 filmle 7 milyar doların üzerinde müthiş bir gelir elde etti. Tabii sinema tarafında final filmi Fast Forever olacak. 2028'de beyaz perdede izleyiciyle buluşması bekleniyor ve bundan böyle de Universal artık markayı artık sadece sinemada değil de dijital platformlarda da uzun süre yaşatmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Bakalım Hızlı ve Öfkeli serisini dizi olarak da sevecek miyiz?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı.

0: Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör. Hep tatil
2: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni vidi göz.
2: Gelsin mi?
3: Gelsin!
4: Şimdi siparişini tıkla gelsin Genal'dan ver. Genal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
5: Tıkla gelsin.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe devam ediyor.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Gün içerisinde yürüyüş yapıyor musunuz? Yıllardır buna dair, yürüyüşe dair bir 10 bin adım efsanesi var değil mi? Ne kadar gerçekçi acaba? 10 bin adıma çıkabiliyor musunuz? Başarması o kadar da kolay bir şey değil. Yani ben günlük yürüyüşlerime falan baktığımda 10 bin adımı bazen buluyorum. Bazen yarısı kadar falan oluyor. Güzel bir hedef ama başarması o kadar da kolay değil. Bu konuda yeni bir araştırma denk geldim. İlla 10 bin adım atmak gerekmeyebilir. Hatta 8-8500 civarı adımın daha gerçekçi ve etkili olabileceği söyleniyor. İtalya'daki bilim insanları fazla kilolu kişilerle 18 farklı araştırma incelemişler. Yani yapılan araştırmayı incelemişler ve sonuçlara göre kilo verme sürecinde günlük adım sayısını yaklaşık 8500'e çıkaran kişiler hem daha fazla kilo vermiş hem de verdikleri kiloyu korumada daha başarılı olmuşlar. Bir de şunu önemli bir şekilde vurguluyorlar, yani bu kilo verme kısmında asıl önemli olan dönem kilo verme süreci değil, sonrasındaki dönem. Yani diyeti bitirdikten sonra hareketli kalmaya devam eden kişiler kiloyu geri alma konusunda daha böyle avantajlar, yani riski çok daha azaltmış oluyorlar. Tabii bu 8500 dediğimiz rakam illaki sihirli bir sayı değil. Genel manada işte 10 bin adımda da öyledir. Bir hedef sayısı gibi gözüküyor. Sonuç olarak tabii ki bu olabildiğince bu adıma çıkmak, kilo korumada düzenli hareket etmek, özellikle her gün biraz daha fazla yürümek bu açıdan sağlığımız açısından büyük fark yaratıyor. Aklınıza mutlaka bulunsun.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Ben Serdar, Radyo Fenomen burası ve Fenomen Kafe'de teknoloji haberiyle devam edelim isterseniz. Son yıllarda işletim sistemleri arasında bir yapay zeka savaşı başladı. Apple tarafında ChatGPT artık sistemin içine entegre edilir hale geldi ve Google'da bu konuda Gemini Intelligence'ı görücüye çıkarmaya hazırlanıyor bu yaz. Android cihazlara Gemini Intelligence adlı yeni yapay zeka sistemi getireceğini açıkladı. Tabii bu sistem ilk olarak Samsung telefonlarda ve Google Pixel modellerinde kullanılacakmış. Daha sonra diğer Android cihazlara yayılacakmış. Tabii yeni sistemin amacı telefondaki işleri daha otomatik hale getirmek. Örneğin kullanıcı adına fitness dersi ayarlayabilecek, alışveriş listesinden otomatik sepet oluşturabilecek ya da işte bir fotoğrafa bakıp istediğimiz işlemleri ya da ilgili işlemleri diyelim hızlıca yapabilecek. Ya da mesela bir seyahat broşürünün fotoğrafını çekince uygun tur seçeneklerini bulacak. Yani epey bir işlev kazanıyor. Google ayrıca Gemini'yi Google Chrome tarayıcısına daha fazla entegre edecekmiş. Yani böylece sayfa özetleme, bilgi karşılaştırma, form doldurma, rezervasyon gibi işler çok daha hızlı ve kolay yapılacakmış. Ve Google tabii tüm bunları yaparken kullanıcı kontrolü ve gizliliğinin korunacağını da söylüyor. Yani ben açıkçası bu yapay zeka savaşlarından gayet memnunum. Yani her geçen yıl çok daha hızlı, çok daha kullanışlı hale geliyorlar. Ve telefonlar içerisinde tabii bunların ayrı bir uygulama olarak değil de işletim sisteminin bir parçası olması da tabii son kullanıcı olarak bizleri çok daha böyle rahatlatıyor. Ben açıkçası bu durumdan gayet memnunum.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe devam ediyor.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. İyi hafta sonları herkese. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye müzik cephesinden ve Shania Twain'den devam ediyoruz. ACM ödülleri, yani Academy of Country Music Awards, country müzik endüstrisindeki en büyük ve en prestijli ödül törenlerinden biridir. Ve türün tabii çok önemli isimlerinden bir tanesi Shania Twain. Bu hafta sonu gerçekleşecek 61. Academy of Country Music Awards törenini ilk kez sunacağını açıkladı. Daha önce 2 yıl üst üste sunuculuğu yapan Reba McEntire'den bu görevi devralacak. Twain, ACM sunuculuğunu country müzik dünyasıyla yeniden bir araya gelme fırsatı olarak gördüğünü söylüyor. Özellikle tabii yeni sanatçılarla tanışmak için heyecanlı olduğunu belirtiyor. Verdiği bir röportajda sahnede doğaçlama davranmayı sevdiğini, yani işte prompter'a falan çok fazla bağlı kalmadığını anlatıyor. Ödül töreninde bazı sürprizler de olacakmış ama çok detay vermedi. Bu arada hayranlar için hemen söyleyelim, yani Shania Twain cephesinde yeni şarkılar, yeni bir albüm var mı diye şöyle bir göz attığımızda, Twain tabii yeni albüm üzerine de çalıştığını söylüyor. Albümünün çocukluk anılarından ve gençliğinde onu etkileyen müziklerden beslendiğini söylüyor. Yani bu tarz bir albüm bizleri bekliyor. Tabii kendisi bu arada yaz aylarında Harry Styles'le birlikte Londra'daki Wembley konserlerinde sahnede olacak.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: Fenomen'de yeni.

0: Modern Cafe'de son kısma geldik ve isterseniz bir Google Trends'e bakalım. Son bir haftalık süreçte acaba internet üzerinde bizler en çok neleri aradık, sorguladık, merak ettik. Yani en çok neleri konuştuk diye. Tabii ki geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'deki maçlar yine Trends listesinin zirvesinde yer alıyor. Özellikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi milyonlarca aramaya konu olmuş durumda. Galatasaray'ı bu seneki şampiyonluğundan ötürü tabii ki kutluyoruz. Ve öte yandan Süper Lig puan durumu arabaları hafta içerisinde epeyce artmış durumda. Ve bu hafta sonu oynanacak bu maçlarla özellikle düşme hattındaki maçlar yine çok daha yakından takip ediliyor. Avrupa'da ise Barcelona ve Real Madrid arasında bir El Clasico oynandı. Ve tabii İspanya Ligi'nin en popüler çekişmesi bu ve Barcelona'nın galibiyeti ve şampiyonluğu bizim Türk futbol severlerinin de tabii yakından takip ettiği konulardan bir tanesi olmuştu. Google Trends'te yine başlıklar arasında gördük. Öte yandan hafta sonuna doğru bir sıcaklıklar düşünce sıcaklık hava durumu aramaları yine epeyce artmış gibi gözüküyor. Spor cephesine baktığımda yine basketbol tarafında aramalar var. Euroleague'de dörtlü final takımları netleşti. Dörtlü finale kalan takımlar kesinleşti ve tabii Fenerbahçe işlerinden bir tanesi olacak. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Bence bu yıl Euroleague'de kupanın en büyük adaylarından bir tanesi Fenerbahçe. Kazanacaklarından, yani geçim sene yaptıklarını tekrarlayacaklarından eminim. Bu arada ilk maçlar 22 Mayıs Cuma akşamı oynanacak. Evet, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu içinde benden bu kadar. Umarım güzel bir hafta sonu ve yeni hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta sonu yepyeni bir Fenomen Kafe'de tekrar buluşacağız. Hoşça kalın.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Radyo Fenomen.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: gidi gibi başka.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Migros.

Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

başlıyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve fark

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eğlenmene bak.

0: da tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bazı tatiller yeni deneyim.

0: fenomen ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, fenomende.
0: Fenomende.

tatiller Radyo Fenemen'de yeni sayım zamanı. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, yine çekişmeli bir hafta oldu. Ve işte bu haftanın 40 numarasından başladık. Damiano David önderliğinde Talk To Me sonrasında bir basamaklık yükselişte bu kez 39 numaradayız. Radyo Fenemen'de

yer aldı. Keyifli tatiller. Mayıs ayını çoktan ortaladık bile ve sonunda o özlediğimiz, istediğimiz güneşli, güzel bir hafta sonu. En azından İstanbul için durumlar böyle. Ve geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Bir basamaklık yükselişle 37 numaraya geldiğimizde Shakira bizi karşılıyor.

0: Generation son dönemlerinde Play isimli yeni albümünü yayınlamıştı ve bu albümünden Sefer Phenomenic 40'ın bu hafta 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 32 numarada Kat Say bizi karşılayacak.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, Karasal Yayın'la tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
3: Aa.

0: TRT.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gelsin mi?
3: Gelsin!
4: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
5: Tıkla gelsin.
6: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Bayram yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: Enuygun.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik. Feran ilk 40.
8: 32 numara.

0: fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımdı. Bu haftanın 29 numarası Helen ve Pressure Radyo'ndaydı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Birazdan 28 numarada Dave & Thames ikilisi bizi karşılayacak.
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Karista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Karista forever and love is always there. Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

800 TL. Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40. 28 numara. Let's get a party.

0: ile devam ediyor ve birazdan Malik'le 23 numarada buluşacağız. Reklam.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always there. Reklam.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Biletini al gel, hayatını yakala. Biletini al hep, eylemlere bak.
2: Biletinial.com, hayatını yaşa.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1306 mililitrelik gri sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
3: 23 numara.

0: Olivia Dees'le So Easy To Fall In Love. Fenomenik 40'ın bu hafta 21 numarasındaydı. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimiz single'lardan. Nasıl olmasın ki? Madonna ve Sabrina Carpenter bir araya geldi. Ve işte bu haftanın aday şarkısı Radyo Fenomen'de Bring Your Love.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk kritte geri sayımda 20 şarkıyı geride bırakmıştık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim. İşte bu haftanın 20 numarası Ray ve Where's My Husband sonrasında bir basamaklık yükselişle bu kez 19 numaradayız. Bir numaraya kadar yükselmişti. İşte Radyo Fenomen'de Mike

0: 8 numara.
1: Fenomen'de yeni. And once again.

geçtiğimiz dakikalar Kato ve John ortaklığı Turn the Lights Off bu haftanın 17 numarasıydı. Gensay'ın tüm hızıyla devam ediyor ve 16 numarada kalabalık bir kadro bizi karşılıyor. Teddy Swims ve Ton Saray'ın muhteşem vokal uyumu. Prodüksiyon masasında ise David Guetta ve işte bu haftanın 16 numarası. Radyo Fenemen'de...

0: Kesinlikle son dönemini en ses getiren ortaklıklarından Lady Gaga ve Doe Eci bir araya gelse nasıl olur diye müzik dünyasında konuşuluyordu ve işte sonuç Runway fenomeni 40'ın bu hafta 13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 12 numarada Anima ve Lisa ikilisi bizi karşılayacak. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen...

Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

0: fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Insan.com.tr'de. Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
1: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da Baby Mall.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: numarada The Silent Partner bizi karşılayacak.
1: Doğanın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve Biletini Al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
6: İhracat kredisi başvurusundan onaya tüm süreci Garanti BBVA Mobil'den yöneterek zaman kazanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
10: Sprite ve nane olur mu?
11: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi

0: TRT.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
3: forever and love is always there. Reklam.
4: Radyo Fenomen.
5: Maximum Hit Müzik. Şu an ilk 40.
6: 8 numara.

zirveye doğru ilerliyoruz. İşte 4 numaraya geldiğimizde zirvenin en büyük takipçilerinden French Montana ve Max B ikilisi kesinlikle son günlerin en funky single'larından biri. Radyo Fenomen'de Ever Since You Left Me.

tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Karista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kal-

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Gelsin mi?
4: Gelsin. Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
5: gelsin. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
8: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Çetin Sütaş Ayran.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Mayıs'ta bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: En uygun bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. Radyo Fenomen.
5: Maximum Hit Music. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayram planın hazır mı? İlk otel rezervasyonunda geçerli. Anında 1500 TL indirim ve tüm kartlara peşin fiyatına 3 taksit fırsatı enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: Enuygun.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Gelsin mi?
6: Gelsin!
7: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: lastikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Doğan'ın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve Biletini Al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: Enuygun.
4: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1

0: sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında ederim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Fines'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Fenomen'de yeni...

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.

0: Doğan'ın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve Biletini Al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam.
2: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

800 TL. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, Karasal Yayın'la tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Radyo Fenomen.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Radyo Fenomen.